böyle içip kendi desteydi ye. Menehum harik eddare ye. Yok böyle içip kendi desteydi ye.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Den denviş, huner o hunermend, helbest o helbestevan. Dengi kamışlı gohdar bakın. Dengi kamışlı radyo kısar ya internet. Hevya mevcut.

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes ku sur dera min.

0: Rouge, l'oncle, rouge. Mon donne.
1: Oğlum.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Bravo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Çelengu nazku şen ye ye ye şefalu şu hucbare ye ye ah çelengu nazku şen ye ye ah şefalu şu hucbare veylo.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarın tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçük e fenani nükredi keva ele ve teni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbi keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice seri penanı daray. Tırra ve kol ezeri hurbu kutu peş yaşare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

Ezim alem harab. Ey dil bera gerdan vatif. Vey nazika qamet elif. Qamet ji reyhana khafif. Veyran ezim alem harab. Ey dil bera gerdan zucac. Vey nazika misle zucac. Qamet ji reyhana qraç. Veyran ezim alem harab. Ey dil bera qamet misal, vey nazika dile hijar, deş xwendine girin batal, veyran ezim malim xarab. Ey dil bere, vey dil bere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim xarab. Ey dil bera gerden zirav, dem şuşeya teyji gulav, Ey doktore beş nazrav, veyran ezim malem xarab. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de biqeste, veyran ezim malem xarab. Dübe qesta min dukuji, dübe kifra dil nosoji, gelek sutim girim ruji, veyran ezim malem xarab. Gelek sütüm, girim kebap, giryebimin sed renk kırap. Ya leyteni kunru tırap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur. Behiş girim zülfü tuhur, veyran ezim malım kırap. Behiş girim zülfü tıraş, biski siyah behnat xoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım xarab. Bi keyf girim zülfü tıraş, biski siyah zülfü qamar. Eşqa muhubet amin lisar, veyran ezim malım xarab. Sutum braştım bi hesab, lipirsi bu girme kebab. Geriye bimin sed reng azab, veyran ezim malım xarab. Şahib

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
1: oğlum?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayara. Kula plaza hop kabeşe çakısisi. Bela kadar hap çay hoş bu kilimde çeki. Haydi kule mani.
2: La bela çiriyani ma harcay. Kalesi uy gavu gavu.
3: La ya çiribila. Çayli adına. Gher çayli adkum. Enta zhugha. Şuf şlon

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Selamun
1: aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Yoğunsun.
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kırım da sakın kapıcan çeyhu sisi. Bela kıda hap çay hoş bu kırım da çirki. Haydi kırım haydi.
2: La bela çirivani ma hap çay. Kalesi ve gıhu gıhu.
3: La ya çirivi la. Çay ile adına. Gher çay ile adıkum. Ente zhukha. Şuf şunur.